0: Artış Avustralya'dan Jama Çalik yalışgeri dadı başvuru Lübnan edilişgeri yeşeku. Taburako, hefto, penj, hatiya kuştun u yekidin jiv biriyle kuşu biri garani yed birin darbiye. Tüm Paris'tan sivil Suriye duvazlar taraf şenerwata ve beriye karşısında adı haruşa çarşamı 24 Haziran'ı ku destuardane 24 o deryen trafik ede nesaran sarı Suriye kırnau avru deryen jip buna sede mako birindar 24 sivil an tüm emeci Ali Kadir Yekemin ve bizişki Gahan Diyawan ve peşreji avra kırnana xışkane eda ku derman kırna pevistiya var girtina u heruaha jiko تیمه چوپاندنا رو دریان کو پخشی کرنا و اوهی یا جیهان وانجی دابی کرنا.
1: تستمعون الان عبر رادیو دلال.

Hare hare dil kısmete her yer sarı Ne cüker isken bile kavcı her yer dikşine peşadır Hare hare dil kısmete kurmuk geze çöle

Gelal doğru gelek ke hadi bin et diyar ey çay kürbeşda jigeri ve jitke çene bir xuda ne devran o mala mugo belkerdile xuda o lel vadif ke

0: Artış Australiya dənizə ama çalı ki alışgeri de de başvuru Lübnan edilişgeri yeşeko. Tabura ko hafta 5 hat ya kuştun u yeki dinji biri de kuşu biri garani birin darbiye. Tim Paris'ten sivil Suriye duvazat arafşın eruata uğrayı ve beriye karşı adlandı. Adı haruşa çarşamı 24 Haziran'ı ko destuardane 24 deryen trafik edi. Nesaran sarı Suriye kirnav avru deryen jibuna sedama ko birindarı 24 sivilan. Tim emeji Ali Kariya yekemin u bijişki gıhan diyawar. U pişireji avruan kirna nakışkana edako. Derman kirna pevistiya var girtina u heruaha jiko. Tîmên çûpandina rûderiyên ku pexşî kirine û avêhiya jêhanê wan jî dabeyî kirine.
1: Destemîûne l-en ebra radyo delal.

0: Artış Australia denjama çalik yalış geri dada başvuru Lübnan'a dalış geri yeşeko. Tabura ko hafta upenş hat ya kuştun u yeki denji biri de kuşe biri garani biri darbiye. Tim Paris'tan sivil Suriye duazat araf şenaruata ve beriye karşısalanda adı haruşa çarşamı 24 Haziran'e ko destuardane 24 derin trafik ede nesaran sarı Suriye kerna u avru derin jikuna seda mako birindare 24 sivilan tim emeji Ali Kadiya yekemin u bijişki gihantiya var u pişraji avra kerna nakışkane eda ko derman kerna pevistiya var girtina u herwaha jiko تیم شوپاندنا رو دریان کو پخشی کرنا و اویهی یا جیهانی وانجی دابی کرنا.
1: تستمعون الان عبر رادیو دلال.

Halıkama'ya ayrıl. Lise ve amada buna balyoza Türkiye, Uğuz Hebaneci konsola Hanya, Suriye ile Antabey ve Dike. Orem mehevre nasıl ki?

Fidan Legal Balyoza ku Azerbaycan ye kole Türkiye jeviya Wazir Dervaye Türkiye Hakan Fidan du Haruja Seşame Legal Balyoza Azerbaycan ye kole Türkiye Rashid El Mahmudov da ole Ankara paytaxta Türkiye jeviya o Wazir Dervaye Türkiye li serko hesabın xayim firmiyen li serko polo fartmak sıraji gotiya da xuyaniyaka da bariya jubine da balaf kiriya u da xuyani da jiko u ina ya kafidan u mamadov da jiri hata wa shandun u li hurgule yenko gudu gune yenko jimjarenko li hevdi tina hati ya jini qash kirin u nahata ashkara kirin.

Damaş gözlerime haşa üstü deler. İru ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ejuliyana borama. Bria radio deler.

epey mani u armanca ve. Umaran domaku femkirina yi imzakirina pekati kaje birend u bensaziyen ku cibikirina ka lakhaşi digre. U aliyen cihrengiya insaktori bijişki duhumina kujide her giringe juvara evin. Teşhisina hizmet güzeliyen çav deriya u bijişki. Karxaba uşku bilinde kirina asta kuru barina ku. Nakış kareye ona bende

Rüya ve Tobi, Ani Perverdedar, Uçak Tane Frimi, İher Du Aliyan Tekeskirne, Bu Ev Fayama Dejide Kuteni Vaki, Kortur Kuleka Diplomatika Nomine, Belki Diji Ko, Cihede Bikeva Maratya Uberiya Ku Ava Kirina Kumaletya Teknikiyin Havvaş ve Veşuye Ku, Cih ve Cih Kirina Veyli Serer Debite, Şupandına Berpilsin Diyar Kiryan, Bu ev, hamuran duma kodici bir şavaya ki kuşevaya ki çala ki bübesi dama berferah kirina qadın hefkariya duveli u da ıxırnaka kumuda bıxavaji tekeliya hafbaraji berriya berferah kirina vdiya dərgahin kara mruvi u bijişki.

ver. Em li şunda ve xelke maya îro. Ku ajol ya nabore bum. Biya radio delal. Gelik spas. Şbu kahder kirinawa. U her tim. Hande kifu xaşide bimine.

Damaş gözlerime haşa üstü deler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de suride. Ve eşoliyana borama. Bria radyo deler.

epey mane u armanca ve. Umaran domaku femkirina yi imzakirina pekati kaje birind u bensaziyen ku cibikirina ka lakhaşi digre. Ku aliyen cihrengiya insaktori bijişki duhumina kujide her giringe juare evin. Teşhisina hizmet güzeriyen çav deriya u bijişki. Karxaba buşku bilinde kirina asta kuru barina ku. Nakış kareye ona vendetindir.

Sofia ve Kobe. Ani perwerdar, uçak tane frimi. İher du aliyan tekes kirna. Bu ev payama da jide kotani vaki, kotur kuleka diplomatika nomine. Belki jdiji ko, cihede bikava maratya u beriya ku ava kirina kumaletya teknikiyin havbaş ve veşuye ku cih ve cih kirina ve illi sererdi bita. Şupandına berpirsin diyar kirya. Bu ev, hamuran duma kodiji bişava yeki kuşeva yeki çalaki bivesi dama berperah kirina qadin hefkariya duveli. U da xoneka kumule bixava jitte keliya hafbaraji. Bir riya bel ferah kirna vdiya dergehin karam rovi u bijişki.

ama hangiya be bazırganiya ko vazandaniya karu barenjiva ki yukara heviya sor ko arabiya suryali kariyana kharne linav çayra jo gundeveji ko balaf kiriya o avali kariyen ko hatiya peşkeş kirin be qasi şasutu çaluse para yin ko na kharne buna o ko malbeti nuji be gariyanav çayar manj girtiye Yeku avyaka jide çerçovaya akade mruviyen ke dudu omarda Uku aramiya jijiya iji Udastı kadayi malbati ve geriyada hatiye bire ve bire Biriyara katiye darxistan ko anda ziyar Yasir Salah ko el-Şeyh ko vaki Seruki ko Meclisa Bajare deyir zore ve diyar kırına be gaveka ko da ko armanji veji xort kırına karin xizmet kuzariye u idariye le bajer o el-Şeyh vaki yek jiji kasayetin ko je sarayeti ve tavle ko şoreşi Suriye buyu denas kirin و جبر جبر کوچی چالکین خاین گردایی شورش ایجی کارا خاجی هاتو بو درخستن بری گو پشتی رزگار کرنا دی رزوری و گرا باجر و چالکین خاجی ده خزمت جواک هرم دجی بدومینه

Jazayeko, çarşame elişame yekemi, Rumiştinako, dezramdinako, tavarbara, Vizam Esed, despekeriye yeko, Dedema rejima veride, de çandınya, tavaniyale, deji gele Suriye'de, deji cihye girtiye.

Damaş gözlerin mahşa üstü deler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyana borama. Riya radyo deler.

Çekil Suriye şu kurtkırına hafkarya, her başlı sektora tam durusti uzamistin bu pişişkide marun domaka tafakiyi ki stratejiki imzadike. Koji bey tahtadı gavake ku, jihad edeş ku arma javiş mu beşi ku, hizkırna sinora ku, şirketin herimi, uşu pişkistina ku, bin saziya pişişkiya ku mara, Türkiye ku mara Arabiya Suriye. Mamuran domeka firkina kvimkirna ya bir fere hevvaşaş bu bu hevkariya duvarin tüntrosti uzan istemeyecek gelişi imza kirna. Afirmanı bu ki kafeka stratejik ya bişkeftiya kutu edeşi havalı da. Tekiliş.

serketi yiyen din av bara her do alatiyan del cihan del cih kor pike. Bu asu yiyen hep kari adam zorosti o kısmet kuzey yiyen beş bıxar. Bu avu evaki rast teras cih de bejuan diyen her do alatiyan ve her gele soru türki de cih bu be. Umar asimamize girerim. Ama da bu naber fırsat ko veya bilinden vezarata tüm zorosluğu, pespuriya, uşer varman den kojo her dualiyan ve reşit kodu çer. Dibarası yönde jihata ve gaz girer.

Rüya ve Kobe, Ani Perverdar, Uçak Tane Fremi, İher Du Aliyan Tekes Kırna, Bu Ev Bayama Dejide Kuvveteni Vaki, Kordur Kuleka Diplomatika Nomine, Belki Dici Kop, Cihede Bikava Maratya Uberiya Ku Ava Kırna Kumaletya Teknikiyin Havbaş ve Veşuye Ku, Cihbe Cihkırna ve Lisseler Debeta, Şupandına Berpirsin Diyar Kirya, Bu Ev, Hamuran duma kodici bir şavaya ki kuşevaya ki çala ki bübesti dama berferah kirina qadın hefkariya duveli u da ıxırnaga kumuda bıxavajı tekeliya hafbaraji beri

Çavkan yenzalar kirya uz eda kirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtina ka zimyariyen bijişki deji ku halamdane ka behez bide. Havaldane pishkistina ku hizmet guzeri tindrusi mujen kirina ku her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşa gijdina wanji. Abe bi çav deyir ya pishkiftiya hizim bike. و افیه کاش جیم مودلیه که

Dargah Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargah Hüsnü Nuriye rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehi ko sibahi jedi ruka iru babi ve jihatiye da khuyani kadın hatiye ve ustandin ev yek jijber ko da spikerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riye dinavvara herdu dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Seroke kumatiya ko bersivdaniya lezgin le parız

Kim mazarata parasına ya Suriye be hafhangiyen legal parasına sivil karen danina blokenko çemantoyu be avay kikirna be armanc

Orada gel ko. Av gördüm enrezani. Yen gavra lin avçaya bakure ruj avaya heri maya kevne şube. Çe bu ne? Le tu jeder namijin. Ko hori yen şine yen heri meyye resen. İjber talana gelin deryayın avçayın sirusi u hemqi. U berdanajı. Meşe xabuna. Ojo desteka hezare yeke beri zayne de sertza guçan. Aramiyan hatin anavçaya seguşa sirose uvan fersanda. Lawaz bu narezani yehuriyan o hetitzan istandı. Odunav bera desit benci salide. Komen mezin juan derbasa navinda valati huriyan buna. O meratin axa. Lin avçaya torusa uhuriyan ava kirne. O navçaya seguşa sirosiji dinavuanda bu. O digelko sardariya aramiyan orezani dura dusat sala. Lin avçaya imarata hadreş kirye. Li hecmareki mezin jişineyin imarata seguşa sirose. O cezira huri o hittiti buna rola vanji. Di siyasete o kargeri avan o mirati yanda filmezim buna. O lomaji karalin aramiyen sami bi bi erina hef baymina bena heviyan ko huriyana o ruratura danina o behevre lehem beri aşuriyan koju koka khade sami buna şirkirin. O kub hevra şer kirin.